biraz kafa zede. Düşman bana şari verdi, mind over matter. Jordan 6, 501, alfa ceket siyah bere. Chain zülfikar, hava tam ama yoktur pere. Oh.